Ne de da. Kere zaman bütün ne doğa çıcağım alı var. Diye zaman kabara zaman. Bu moje yüzyılın sen sahibi makasa tutmuş. Sen çıcağın ona niye pemen dönek zaman. Kutu kanı mamı koyacak.